Miriam'e kaçacağız Akashvani Kargil kanızlarını vaks başa mı verdim? Ardından ne milyon işin sende? Akashvani Srinagar kanı urdun haberin ha kafsararıyla bed